dökmüş reset o ağaçlar. O ne gemey doru sürü poripa, el o dotto o seget